sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı,

0: Tanıtıcı reklam.
1: Niye çalışıyoruz, çabalıyoruz bir şeylerin sahibi olabilmek için? Önce kendimiz için çalışıyoruz. Arabam olsun, evim olsun. Sonra çoluk çocuk oluyor. Onların geleceği sağlam, garanti altında olsun diyenlere. Bugün çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediye, en güzel gelecek, iyi bir eğitim almaları ve doğru yatırımla onlara bir gelecek bırakma nasıl olacak? Abi altın, döviz, bırakın bunları ya vallahi. Yani insanların elinde olan bir şeylerle siz paranızı kalkıp da ziyan etmeyin. Yastık, yorgan altında para tutulmaz. Bugün bir bilezik aldın, bir bileziğin sana bir, ne kadar bir zamanda bilezik aldırabileceğini düşünüyor musun? Ama bir tapu koy kenara, ev olur, araba olur, dükkan olur, kiracı olur, sana para kazandırır. Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'ne götüreceğim sizlere. Bakın çok iyi dinleyin. Hızlı tren projesi, geçen gün sevgili Gökhan bir paylaşım yaptı, okudum. Önümüzdeki ay itibariyle yolcu alımlarına başlanılması hedefleniyor. Bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi ben 18 Ekim'e kadar sizlere bir fırsat sunacağım. Evet, İğneler Mahallesi'nde, Çorlu Ergene İlin İğneler Mahallesi'nde tam 400 metrekare yer vereceğim. Bakın mahalleye yakın, komşularınız hazır. Asfalt hemen dibimiz, minibüs, otobüs, ulaşım sıkıntısı yok. Güvence istiyorsanız Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi burası tam 400 metrekare. 199 bin lira peşin veriyorsunuz. Diğer geri kalan kısmını da 20 ay boyunca 20 bin lira, 20 bin lira senetle, elden taksitle ödüyorsunuz. Taksit bitiyor, borç bitiyor. Ondan sonra hayırlı uğurlu olsun. Bakın yine söylüyorum, borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyoruz. Para kazanıyoruz, biriktiremiyoruz. Ya biraz birikmiş param var, ya da iki kişi ortaklaşa alabiliriz. Böyle bir yer olsun. İstanbul'a da yakın olsun. İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı. Bin hızlı trene. Ya en fazla ben diyorum bir ay, iki ay sonra açılsın ya. İki ay sonra açılsın. Ne olacak? Hızlı trene bin, 30 dakikada oradasın. Hızlı trene bin, 30 dakikada oradasın. Bu kadar net söylüyorum. Uzak diye bir yer yok artık. Ve burası sanayisinin hızla gelişmesi, komşularının hızla artması, bu bir işaret değil mi? Yatırımcıların burada. Bakın gelin bizimle beraber, hafta sonu ücretsiz servislerimiz var. Yeri görün, inceleyin, öyle karar verin. Bakın orada insanlar, yatırımcılar ne kadar çok fazla. Tapu dairesine gidin, o kalabalığı bir görün. Ve bu fırsat, böyle fiyatlar, böyle yerler kolay kolay bulunmaz. 18 Ekim'e kadar gelen kazanacak, bu fiyatlardan alacak. Ama 18 Ekim'i bekleyenlerden olmayın. Neden? Çünkü vakit nakittir deyip bir an önce hareket edenler oluyor. Şimdi siz o tayfa niye olmayasınız? Kazanan bölüm neden olmayasınız? Keşke gitseydik, keşke alsaydık, keşke o... Abi bunlar zaman kaybı, bunlar pişmanlık sözleri. Şimdi 0-212-925-12-12. Paranı kazanmışsın, Allah daha çok versin. Biraz biriktirmişsin, gel onu çoğaltalım. Gel hiçbir zaman zarar etmeyecek bir yatırıma, toprak yatırımına seni davet edelim. Gel gör, toprağa ayağın bir bassın. 33 yıllık bir tecrübeyle Radyo 2000 ailesi olarak biz kendi yerlerimizi veriyoruz. Aracı komisyoncu değiliz. Şimdi 0-212-925-12-12. Bak, vade farkı yok, kur farkı yok, banka yok, faiz yok, kimseye minnet etmek yok. Abi geleceksin, 2 sene boyunca örnek veriyorum neredeyse, aynı parayı ödeyeceksin. Ya bugün 15 ay sonra 20 bin liranın ne kadar hükmü olacak? Ya da 20 bin lirayla ne kadar yatırım yapabileceksiniz? Aylıktan bahsediyorum. Bu hiç artmayacak. Maaşınız belki 2 kere zamlanacak. Ama bana ödediğin para aynı kalacak. Neredeyse verdiğin peşinatla almış olacaksın. Birileri fırsatları değerlendiriyor. Birileri diyor ki benim bu adımı atmam lazım. Biz ne yapıyoruz? Bekleyelim. Bekleyelim. Abi ne fiyat düşer? Bakın toprakta fiyat düşmez. Yani bugün ben örnek veriyorum, 199 bin lira peşinatla sattığım yeri, geri kalanını elden taksitle ödeyin diyorum ya. Hiçbir gün duyamazsınız bugünden sonra biz fiyatları indirdik, ya da herhangi bir yerde duyamazsınız. Yani bugün bir arsa, bugün bir toprak yatırımı yapanlar, ben buraya aldım şu fiyataydı, bu kadar geriledi, zarar ettim diyen duydunuz mu? Duyamazsınız. Toprak yatırımı doğru yatırımdır. Bir yerden başlayın. 199 bin lira peşinat, tek başınıza olmasa bile iki kişi ortaklaşa alın, ama fırsatı ertelemeyin. 0-212-925-12-12 gelip görmek istiyorum demeniz yeterli. Müsait değilseniz de numaranızı bırakın.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-12-12.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla sürücü kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Reklam.

0: elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma. Hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Gökkuşağı.

bir eşlik edeydiniz de içinizdeki o kötü negatif enerji bir dışarı çıkaydı. İmkanınız varsa tabii. Çile bülbülüm. Bana göre zorlukları mutlaka ki vardır. Gel de bize sor diyecekler ama yapılabilecek en güzel mesleklerden bir tanesi, işlerden bir tanesi de pazarcılık. Herkesin hayatında sen pazarına çıkıp bir esnaf olması gerekiyor. Normalde çık sokağa, bağır çağır, stres atmaya çalış, bu şekilde deli derler adama. Abi git pazara. Abi ne maniler, ne maniler, ne cümleler. Yemin ediyorum kimse de kimseyi yadırgamıyor. Ben bazen böyle enteresan ruh hallerim oluyor. Benim hemen kapımı açıyorum, bina kapısını açtığımda pazarın içine düşüyorum. Pazar benim hemen sokağım. Esnaflarla da tanışmışız geçmiş zamandan beri de, bazen böyle yardım ediyorum. Abi bir gaza getiriyorum kendimi. Şimdi bu şarkıda da öyle bir hissiyat geldi. Günaydın, günaydın. Dediğim gibi negatif olan her şey bizden uzak olsun. Buyursunlar bakalım, başladık. 10-12, burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Hafta içi her gün sabah 10'da başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar buradayız. Kendimizi anlatmayalım. Dinleyin, vaktiniz varsa ya da müsaitseniz. Ondan sonra yarın dinlerseniz demek ki tamam, gelmişsiniz. Dinlemezseniz de yapacak bir şey yok. Bizim kendimizi yenilememiz gerek. Seni bir dahaki sefere kazanırız o zaman, değil mi? Evet, bugün şöyle bir bakalım, hazırlıklar tamam. Şarkılar da aşure tadında. Her şey olacak, her şey olacak. Arabeski, fantazisi, türküsü, hareketlisi, durgunu, ağlağı. Ne istiyorsan var. Orada mısın? Hadi bakalım, günaydın. İstanbul, Marmara, Türkiye, dünya. İnandığımız ama bir türlü göremediğimiz uzaylılar. Size de günaydın. Gitti. Vallahi gitti. Olsun, sağlık olsun. Hemen şöyle B planını devreye alayım ben. Ondan sonra B planını devreye alırken sizler de şöyle. Sen de şuradan vazgeç. Kim var mesela?

0: Yok.
1: Bekleyeceğim. Bekleyeceğim, inat ettim abi. Vallahi bekleyeceğim, inat ettim. Yani açtığımda tam böyle istediğim tarzda bir şey olmadı. Şimdi her zaman söylerim, bizim yayına girmemiz için sistemin bize onay vermesi gerekiyor. Teknik ekipteki arkadaşlar tamam yayına başlayabilirsin dediği andan itibaren bizler yayına geçebiliyoruz. Evet. O yüzden de şu anda bekleteceğim sizleri. Az. 30 saniye sonra yayına girebilirsiniz. Teşekkür ederiz efendim. Ne kadar naziksiniz. Ne kadar naziksiniz. Ya öyle dinlediğiniz gibi değil. Açıyorsunuz radyoyu. Ondan sonra bakıyorsunuz biri konuşuyor, biri şarkı çalıyor. Ne diyorsunuz, ne kadar kolay değil mi? Ama bunu mu yapıyoruz? Bak biz nelerle uğraşıyoruz. Kırmızı ışık yanıyor, sarıda bekle deniliyor. Ondan sonra anlamsızca bir şekilde bir saniye deniliyor. Siz her ne kadar bizim sesimizi duysanız da ekip kuvvetli. Bekliyorum canım benim, bekliyorum. Bu arada aramıza yeni katılanlar, ilk defa duyanlar, bizleri dünyanın neresine giderseniz gidin her şekilde dinleyebiliyorsunuz. Kurtuluş yok. Uydudan dinleyin. Sistem güncellemesi yapmadıysanız kanal ayarlarınızı bunu yapın bir. Ondan sonra uygulamalardan bizi dinleme imkanına sahipsiniz. Girin Google Play Play Store'a uygulamamızı indirin. Ondan sonra Instagram'dan takip edin. Radyo2000.com.tr, Radyo 2000 canlı dinle. Evet, Radyo 2000 canlı dinle. Bir şekilde buluşuyoruz. Başlayabildim şükür.

Nasıl bir ses ya? Vallahi bazen böyle bir şeyleri söylerken dilinizi tutamıyorsunuz değil mi? Nasıl bir ses var? Nasıl bir yorum? Sabah sabah ben kendime oynuyorum. Sabah sabah ben kendime oynuyorum. Eyvallah ya. Tamam ha. Tamam da. Bizim hatunun sesi daha güzel. Ben sabah sabah kendi bacağıma bacağıma sıkmayayım sabah sabah. Olsun, yok yok. Ben müsaadenizle yarım elma gönül alma, en azından durumu toparlayayım. Benden hatuna armağan olsun bu şarkı. Arada sırada öyle bencillik yapıyorum, idare edin bakalım. Bu arada Sinem sabah sabah ne yedin ne içtin sen? Allah'ın kitabını seversen sabah sabah ne yedin ne içtin bana onu bir söyle ya. Sen ne düşünüyorsun, şu andaki psikolojin nasıl, şu andaki psikolojin nasıl, merak ediyorum. Yurdun dört bir yanındayız. Evet, yurdun dört bir yanındayız. Bunu her zaman söylüyorum. Keyifli bir işim var. Bir açıyorum, bir anda herhangi bir ilde olabiliyorum ya da yurt dışı gezisi yapabiliyorum. Bir atölyede olabiliyorum, bir aracın içerisinde olabiliyorum. Yani kısacası siz neredeyseniz ben de oradayım. Sabah sabah ajansa baktım. Burada güzel bir şeyler var gibi bugün. Evet, ondan sonra unutuyordum az kalsın. Dur, paylaşımımı da yaptım. Patron 1-2 radyo2000.com.tr Instagram sayfamız, radyo2000.com.tr Instagram sayfamız. En son paylaşım benim. Anam, ne oldu benim paylaşımım? Ben paylaşım yaptım. Sen nereye gittin hele, dur. Heh, gelmişim. Yapay zekayı bile kullandım. Buyursunlar bakalım. Radyo2000.com.tr Instagram sayfamız. Yayındayım. Paylaşımımı da yaptım. Sait abicim günaydın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sohbeti güzel adam. Sait abim. Buyur bakalım. Sinem, derdin neydi Sinem?

Bu çayır çimene düştüm türküsü değil mi? Bunun melodisini ne kadar çok andırıyor. Adıyaman'dan telgraf geldi. Adıyaman'dan telgraf geldi. Ramazan, seni dinliyorum, stop. Bizim oralardan çal, stop. Buyursunlar bakalım. Kara Ramo 44, sen ne çalacağını biliyorsun diyor. Kara Ramo 44 ve ekibi. Murat abim kolay gelsin, bereket çarpsın. Gönlümüzün patronu Alparslan abim. Buyur bakalım Orhan abicim, sana da armağan olsun. Macit Bey nasılsınız efendim? Saygılar, buyursunlar. Bir de Omar. Omar iki gözüm. Ve kim vardı bir de? Nurettin Bay. Nurettin Bay, buyursunlar bakalım. Sizlere de armağan edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi... Yok arkadaşlar, yok. Bugün arabeski erken geçelim mi diye böyle bir teklif var. Vallahi Hamdi Bey'e söyledim, kabul etmedi. Yapacak bir şey yok. Duruma göre hareket edeceğiz. Asıl bir şey söyleyecektim. Sonra ne söyleyeceğimi unuttum. Garanti patron beni dinliyor. Trilyon basarım ya. Yani bu kadar iddialıyım. Allah'ın aşkına. Ne böyle bir hoşuna gitmedi. Ne böyle bir kafana takıldı. Aramızda kalacak. Buyursunlar. Buyursunlar, Radyo 2000 burası.

0: ver yanıma. En sevdiğim kısım. Sahnedesin. Şarkının son anı. Hani böyle bir gerilinir, böyle bir diyafram doldurulur, ondan sonra yaparsın da mikrofonu da en son yere fırlatırsın öyle. Murat Mercan ve ekibi, saz arkadaşları, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sabah sabah ne oldu ya? Arabeski rakı karıştırdık. Sanatçı farklı olacak. Şarkı göndereceğim sizlere bir tane. Şimdi hafta sonu misafirimiz olun istiyorum. Para kazanın istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 33 yıllık bir tecrübeyle Radyo 2000 ailesi olarak biz sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Tapularınızı bizden aldınız. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Ve sizlerle beraber artık kervana katılacak olanları da bekliyoruz. Eşinize, dostunuza haber veriyorsunuz. Bizi tercih ettiğiniz için, bizi aileniz gibi gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim. Evet. 18 Ekim'e kadar güzel bir proje var. Kaçırmayın. 199 bin lira peşinat çıkarabiliyorsanız gelin benim yanıma. 199 bin lira peşin. Diğer geri kalanı 20 ay. Ayda 20 bin lira, 20 bin lira. Elden taksit tamamı 599 bin lira. Vallahi ne alırsan o kalıyor. Yani taksit sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Peşin Tiko parası olanlar zaten gidip istediği yerden istediğini alabiliyorlar, değil mi? Biz şimdi fazla imkanı olmayan ama taksitli olsa bir şeyler yapabilirim diyen, çoluk çocuk büyüyor, kiracılık nedir biliyorum ben, onlar yaşamasın diyen anne babalar, para kazanıyorum, ne yatırım yapacağım bilmiyorum, gelecek de bir gün gelecek, yaşlanacağım, şimdiden toprağıma güzel şeyler ekmek istiyorum ki yarın rahat edeyim diyen gençler. Sizlere öncelikle şunu söyleyeceğim, kaçırılmayacak bir bölge. Evet, Ergene İğneler Mahallesi, Çorlu Ergene İğneler Mahallesi, mahallenin hemen yanı başında, asfalt yanı başımız, komşularınız yürüme mesafesinde. Bugün çalışabileceğiniz, iş potansiyeli bulabileceğiniz, sanayisinden tutun, nüfus artışının hızla ilerlemesi buraların ne kadar kıymetli, yatırım açısından da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın, bu kardeşinizi dinleyin, önce bir gelin görün. Orada karar verin ama burayı kaçırmayın diyorum. 100, 200, 300 bırakın bunları. Gövde gösterisi yapıyoruz. Tam 400 metrekare. Şimdi 0 212 925 12 12. 0 212 925 12 12 telefon numaramız. Hemen ulaşın. Sormak istediğiniz, benim anlatmadığım bir şeyler varsa sorun. Ya bırakın bunu. Pazar günü ücretsiz servisim var. Vallahi insan artık can sıkıntısında ne yapacağını bilmiyor. Al yengemi, çoluğu, çocuğu, anneyi, babayı, arkadaşı, abiyi, kimle göreceksen misafirimiz ol. Tek başına gücün yetmiyorsa da iki kişi ortaklaşa al. Bak yine söylüyorum. Şimdi hızlı tren projesi ticari anlamda ve yolcu taşıma kapasitesi anlamında ciddi anlamda büyük bir etki. Ve bir ay sonra hemen hemen test sürüşlerinde şu anda yolcu taşımaya başlanacak deniliyor. Bir ayın sonrasında hızlı tren yolcu almaya başladı, gardan çıktı. Bu fiyatları bulamazsın demedi deme. Çarpı 2 olur, çarpı 3 olur fiyatlar. Yani nereye para yatırırsan 1-2 ayda sana bu kadar kazandırır, bir şey demiyorum. İstanbul'a yakın olsun dedin, İstanbul'a yakın, Silivri'nin hemen yanı başı. Bin Halkalı'dan hızlı trene 30 dakikada 35 dakikada oradasın. Bitti, uzak diye bir yer yok. Çevir etrafını hobi bahçesi olarak kullan, memleket özlemini gider. Kendine ait bir yerin olsun, ya bir dikili ağacın olsun. Dünyada tutunacak bir dalın olsun, yarın bir gün çocuklarının da bir gelecek garantisi olsun. Alırken de kazanmak istiyorum diyenler, Radyo 2000 güvencesiyle gelin, bu fırsatı kaçırmayın. 18 Ekim dedim ama bırakmayın o tarihe kendinizi, çünkü fırsat terk ediyor insanı. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak. 0-212-925-12-12. Tam 400 metrekare. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Elden taksit ya, senetle seni, zorla seni toprak sahibi yapıyorum. İleride dua edersin bana, dersin ki ya bu adam başımı ağrıttı. Bir gün hatta nefret ettim, inadına aradım. İyi ki de aramışım. Abi benden nefret edin ama yeriniz olsun. Anlattıklarım sinirlerinizi bozabilir. Reklam diye duymayın bunu. Paranızın karşılığı olsun. Yastık yorgan altında olmaz bu işler. Altın, döviz. Bak bugünlerde satsak mı alsak mı diye insanlar artık şaşırmış. Toprak kimi üzmüş ki senede üzsün. kime kaybettirmiş ki sana da kaybettirsin. Ben zorla seni yer sahibi olmaya davet ediyorum. Sen de bir adım at. Bugün o günde ya. 0-212-925-12-12. Geleceğim göreceğim de. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait olmayan numarasını bıraksın. Ne zaman müsaitseniz o zaman görüşün.

0: sizde yağmur sonrası gözükmez. Yağmur
1: sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

Bir havayolu şirketi Londra-İstanbul seferinde gerçekleşiyor olay. Alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu kabin memuru ile yanında oturan kadın yolcuyu ısırdı. Günlük vitaminini almış. Allah Allah. Londra-İstanbul seferinde polis tarafından da gözaltına alınan vatandaş, dediğim gibi kabin memuru, yanındaki kadın yolcuyu ısırmış. Ne düşündü acaba? Ne yani? Nasıl bir potansiyel? Tartışırsın, bağırırsın, çağırırsın, değişik ruh hallerine bürünürsün. Hani bunları duyarız da, yani ısırmadaki kastın neydi? Şimdi Instagram'dan paylaşımımı yaptım. Radyo2000.com.tr en son paylaşım benim. Onlardaki yorumlara bir bakayım istiyorum. Günaydın Nebiye. Hemen bakalım. Günaydınlar efendim. Şarkılar Mevlana tekstile gelsin. İyi yayınlar. Bize de bir şarkı çalarsanız sevinirim. Tiryaki. Hemen bakalım. Selamlar. İyi yayınlar. Bir tane şarkı istiyoruz. Çalar mısınız? Nedir bu? Aybakan Tekstil'deki Çılgın Overlockçu'ya armağan olacak. Resmen ıslık ötüyor ya. Yani dün yağmurda ıslananlar, önceki gün yağmurda ıslananlar vesaire, bugün herhalde o yağmurlu ama en azından üşütmeyen havayı arıyorlardır. Yani camlar kapalı. O Anadolu'da yaylalar ya da böyle biraz daha yüksek kesimlerde hiçbir evde gün geçirdiniz mi, vakit geçirdiniz mi, kaldınız mı bilmiyorum ama gece bu bilim kurgu, korku filmi çekenler hiç böyle ne derler, stüdyo, bu tür şeylere zahmet etmesinler abi. Bakar mısın ya? Ne kadar enteresan geliyor. Düşünsenize mesela uzay boşluğunun sesini dinletiyorlar. Yabancı bir ses algılanmaya çalışıyor. Bakıyorsun tık tık. Abi ne oluyor? Nereye çarpıyor? Ne ediyor? Aklımızda niye oynuyoruz sabah sabah? Resmen ıslık öttürüyor rüzgar. Ey gidi Karadeniz, ey gidi Karadeniz.

Benim bam telime dokunmayın. Türkü istiyoruz, türkü istiyoruz, türkü istiyoruz. Şimdi ben size böyle bir kilitleyeyim. Ondan sonra işinizi gücünüzü böyle bir yarım kalsın bırakın. Temizlik yapacaksanız oturun, bunu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim. Bunu mu istiyorsunuz? Hayattan koparayım mı sizi? Hayattan koparayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Ne yapayım? Söyleyin. Abi ben çok gaza geliyorum. Kendim gaza getiriyorum kendi kendimi. Ve bu da çalsın, bu da çalsın, bu da çalsın. İnanın ondan sonra diyorum ki artık dur ya. Dur. Buyursunlar bakalım. Bugün Instagram'dan mesaj okuyacağım. Evet, bugün mesajı Instagram'dan okuyacağım. Radyo2000.com.tr en son paylaşım benim. Bunu da hemen bir kez daha hatırlatalım. Engin Nurşani'ye isteyenler var. Bakacağız. Bakacağız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Gemilerde talim var Bahriyeli ya. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkıyı Nisa Tekstil çalışanlarına armağan ediyorum. Ya öyle kolay makine başında. Hemen iki dakikada WhatsApp'tan çıt çıt çıt yaz. Patron geldi, çıt çıt yaz. Ne oldu? Hadi gir bakalım Instagram'a. Hadi gir bakalım Instagram'a, neler olacak neler bitecek. Evet. Abi diyor biraz önce ne güzel türküydü o. Ya sen daha duymadıklarını bir dinlesen. Duymadıklarını bir dinlesen. Bu da Sedai'nin sanatçısı. Sedai Karaman çok seviyor bu türküyü. Ona da armağan edeyim.

Evet, bugün mesajlarınızı radyo2000.com.tr Instagram sayfasından okuyacağım, haberiniz olsun. En son paylaşım benim. Paylaşımın altına yorumlarınızı, yorum bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Evet, bunda da okuduklarımı işaretliyorum. Öyle sıralamayı da kafasına göre yapıyor. İyi yayınlar. Adıyaman Çelikhan'da tütün işiyle uğraşıyoruz, dinliyorum. Şu anda bir tane türkü istiyorum. Benim için de çalarsanız sevinirim. Buyursunlar. Sıradaki şarkı Metosit ailesine Serap, Zeynep, Nihat, Bülent arkadaşlar armağan olsun. Buming Çanta. Evet, Buming Çanta Zeytinburnu, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Volkan'ıma armağan edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Yüreğim Karadeniz. Çalarsanız sevinirim. Hemen bakalım. Oo, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum Gökkuşağı. Biliyorum istek almıyorsun ama rica etsem bir tane şarkı benim için çalarsan sevinirim. Bakalım. Bakalım.

Biraz ritmi yükseltelim değil mi? Yaşam matbaası, kolay gelsin iyi çalışmalar. Sizlere de armağan edeceğiz şarkılarımızı. Bu arada Serdar, Özcan abi, Kadir Gurur, sizlerden özellikle selam ileteceğim kişiler var. Kemal Başkan, Sinan Reis ve Adnan Karakurt armağan olacak. Maltepe'ye göndereceğiz. Adnan abi de türküleri sever. Peş peşe türküler bir gelsin dedim. Buyursunlar bakalım. Adnan Karakurt, Kemal Başkan ve Sinan Reis armağan olsun. Şu anda orada bulunan herkese de armağan edelim şarkılarımızı. Ne der bir gökkuşağı Gökhan Atasözü? Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmayaydı. Mesajlarınızı bugün Instagram sayfamızdan okuyorum. Radyo2000.com.tr Instagram sayfamız iyi yayınlar. Bir tane şarkı hemen bakalım çalarsanız sevinirim. Mustafa abi kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Engin Nurşahin'in türküsü bakacağız. Yok bazı mesajları yazdığınız zaman ben bunları yayından okuyamıyorum. O yüzden hani benim yayından okuyabileceğim şekilde mesajlarınızı yazarsanız, hani normalde siz yazıyorsunuz ben okuyorum ama yayında bunlar olmuyor. Merhabalar, Dora da tekstil dinlemedi demiş bu. Bugün de eşimden kaynaklı Karadeniz ruhum kabardı diye. Ya eş diye boşuna demiyorlar ama ya. Eş diye de boşuna demiyorlar değil mi? İster istemez. Bakın mesela uzun yıllar evli kalanlar. Mesela ne diyelim? Melez bir evlilik. Melez evlilik nasıl oluyorsa şimdi şöyle söyleyeyim. Doğulu bir insan, Karadenizli bir insan ya da Trakya bölgesinin insanıyla işte Karadeniz bölgesinin insanı, farklı yörelerden iki insanın bir hayat kurduğunu ve yıllar sonra farkında olmadan birinin diğerinin örfünü, kültürünü değil mi? Yaşantısını böyle benimsediğini fark etmiyor bile. Bakıyorsunuz bazen şive o tarafa doğru gidiyor. Bakıyorsunuz bazen o yörenin yemeklerini kendi yemeklerinden daha fazla sevebiliyor. İşte eş olmak bu. Hissedebilmek. Sadece soyadını, sadece kütüğü birleştirmek değil. Ruh da birleşiyor ha.

0: hızımızı almıştık, devam ediyoruz ama bu saati bitirmeden sizi de bir bilgilendireyim, sonrasında devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya geldik gidiyoruz, bir dikili ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergene İğneler'e götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların, işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağa ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar beklemez, bekletmeye de gelmez. Yine söylüyorum, mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be, bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi 1 ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile, uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare, hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925 12 12.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.

0: Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Reklam.
2: Radyo 2000.

0: pencereye. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara, aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla. Yalan dünyanın, yalancı insan. Hoşçakal.
1: Eskiden bu bir furyaydı değil mi? Şiirli şarkılar.

Buyursunlar bakalım, son saatimizdeyiz. Az çene bol müzik. Instagram'dan radyo2000.com.tr sayfamızdan mesajları değerlendiriyorum bugün. Evet, radyo2000.com.tr Instagram sayfamızdaki mesajları değerlendiriyorum. Çorlu Tunç Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar, dinliyorlar. Neymiş bu? Vallahi diyor, beni tarif ettiniz az önce diyor. Hangi konuydu onu kaçırdım. Kolay gelsin. Sizden ricam, bir tane şarkı istiyorum. Canımdan çok sevdiğim biricik eşim Fatih Kurt'a armağan ediyorum. Abi selamlar, iyi yayınlar. Bir tane ne diyor? Hiç mi sevmedin? Hiç mi sevmedin beni şarkısını? Kafayı yemek üzereyim diyor. Dur hele ya. Çaldın yar. Yar hiç mi sevmedin? Allah Allah, hangi şarkıyı çaldım? Hangisinin içinde geçiyor? Bana yardımcı olun, yazın bakalım. Hangi şarkıydı o? Hiç mi sevmedin? Bana yar mı? Bilmiyorum. Benim beynimi yakma. Sen kendin o girdabın içine girmişsin, beni çekme. Ben böyle enteresan takıntılıyım. Saat 12:12. Akşamıma kadar bunu akşamıma kadar günümü zehir etme. Buyursunlar bakalım Bahtiyar abim. Kolay gelsin. Bol muhabbetler, iyi çalışmalar diliyorum. Bahtiyar abime armağan edeyim. Neredeymiş şu anda, o da beni dinliyor. Neymiş bu? Bizi unuttun diyor, bir şarkı çal. Erkan Çanta, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bereket çarpsın sizlere, sizlere de armağan edeyim. Abi bana bir şey söylemediniz, ben duymadım. Vallahi bir mırıldanıyorum, bütün günümü alıyor ondan sonra.

Dur hatırlar gibi oldum. Joker hakkımı kullandım, hatuna danıştım. Mizgin yar. Evet, mizgin yar öyle olması lazım. Seda'yı doğru mu söyledim? Mizgin yar. Evet, mizgin yar diye yaz. Aferin bana. Aferin.

Çok keyifli şarkılar, çok. Bu arada Allah herkese sağlık saati versin. Bakın bir kez daha hatırlatalım, erken teşhis. Maalesef ki kızmayın, darılmayın bana ama biz ülkemizde bu alışkanlığı bir türlü edinemedik. Çok enteresan bir olay. Bazen hani mal canın yongasıdır deniliyor ya. Aslına bakarsanız ben kendi adıma konuşayım. Şimdi birileri çıkıp demesin, ya kardeş sen ne biçim konuşuyorsun, hayırdır yani biz insanız, arabayla mı? Ben kendim için söyleyeyim, isteyen üzerine alınsın. Bugün bir aracınız var ve bu aracınızla alakalı sorsam her şeyi takip edersiniz değil mi? Ya da Gökhan'a sorsalar, işte bana sorsalar aracımla alakalı, muayenesi ne zaman geliyor, işte bilmem kaç bin bakımı var mı, lastikleri şöyle mi, sigortası yapıldı mı, muayenesi yapıldı mı, nasıl takip ediyoruz değil mi? Son güne kaldığı zaman strese giriyoruz mesela. Abi erken teşhis. Ve biz maalesef ki bizi yatağa düşürecek duruma getirene kadar hiçbir rahatsızlığımıza müdahale etmiyoruz. Evet, hiçbir rahatsızlığımıza müdahale etmiyoruz. Bakın özellikle son zamanlarda gerek yediğimiz içtiğimiz, gerek ortam şartları, gerek doğanın değişen yapısı, bunlar artık sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamamız için müsait bir ortam gerçekleştiriyor. İmkanınız varsa en az yılda bir kez check-up yaptırın. Gidin bir kan tahlili yaptırın. Mutlaka ki bir şeyler görün. Umursamadığınız bir ağrı, hiç gözünüze görünmeyen ufak bir vücudunuzdaki anormallik ileride büyük sıkıntılara sebep olabilir. Erken teşhis mutlaka ki tedaviyi daha kolaylaştırır. Bakın mesela maalesef üzülerek söylüyorum, özellikle hastanelerde bu ilerlemiş hastalıklarla mücadele edenler, bir sorun, hep aynı hikayeler var. Keşke zamanında umursasaydım. O yüzden bir şeyin olmasına gerek yok. Aracınızın 10 bin bakımı, 20 bin bakımı geldiği zaman şunu diyor musunuz? Ya benim aracımda tık yok, götürmeyeceğim. Bir insan aracı için bunu düşünüyorsa kendisi için niye düşünmez ki ya? Niye? Her şey sizin hizmetinizde. Her şey sizinle var. Gözünüzü kapatın, kulağınızı kapatın. Siz yoksanız hiçbir şey yok.

0: gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı. Sen al canımı.
1: Yani diyor ki Türkçe meali, sen yoksan ben zaten hiç yoğum. Sen yoksan ben zaten hiç yoğum. Seda ile bir anlaşmazlığımız oldu, hakkını helal etsin. Biraz böyle anlaşamadık, biraz da beklettik. Ali Başak, doğru muyum? Başak ya da Başar. İhsan Çalcı, evet, İhsan Çalcı abimize Ali Başak ya da Başar, Başar büyük bir ihtimalle. Onlar da şu anda bizleri dinliyorlar. Muhabbetiniz bol olsun, neşeniz daim olsun. Çalışıyorsanız da bereket çarpsın inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Çalacağım bütün güzel şarkılar benden sizlere. Ama birkaç dakikanızı rica ediyorum. Sonra devam edeceğiz. Çünkü...
2: Tanıtıcı reklam.
1: Vallahi fırsat nasıl bir şey biliyor musunuz? Geliyor, görebilen değil, yakalayabilen değerlendiriyor. Şimdi ben İstanbul'da bir yer sahibi olamadım. Yakınlarında bir yer olsa da benim de bir yerim olsun. Siz bir istediniz, biz misli misli katıyla sizlere geliyoruz. Bakın, çok iyi dinleyin. Burası Çorlu Ergene İğneler. Bir araştırın, mutlaka ki etrafınızda birinin yeri vardır orada. Biz böyle bir meydan gösterisi yapalım. 100, 200, 300 bırakın abi, neredeyse yarım dönüm. Neredeyse yarım dönüm, tam 400 metrekare toprağınız olsun. Mahalle hemen yanı başımız, İğneler Mahallesi'nin başındayız. Bak şimdi yere bak. Ana asfalt hemen yanı başımızda, minibüsüydü, otobüsüydü, vızır vızır geçiyor. İnsanlar orada hayatlarına devam ediyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Lokasyon muhteşem. Burası ne zaman gelişir? Vay efendim, buraya elektrik, su ne zaman gelir? İnsanlar buraya taşınır mı değil, komşuların hazır diyorum. Ulaşımdan bahsedeyim. Sizlere kendi aracından rahatlıkla git. Dört mevsim. Hatta bekle. Hemen hemen tahmini bir süre söyleyeyim. 1-2 ay içerisinde hızlı tren projesi tamamlandı. Test sürüşleri sona erip gardan çıkış yapacak. Yarım saat 35 dakikada oradasın, demedi deme. Uzak diye bir şey yok. Bitti. Metrekaresi yüksek diye neredeyse yarım dönüm, tam 400 metrekare. 199 bin lira peşinatla E-Devlet'te tapunu gördükten sonra ben sana burayı veriyorum. Ödüyorsun bunu. 199 bin lira peşinat. Diğer geri kalanını bankaya bulaştırmıyorum, kredi çektirmiyorum, kimseye minnet ettirmiyorum. Gel sen biz anlaşalım, yeri beğendin, hayırlı uğurlu olsun. Kimliğinle gel yeter. 20 ay boyunca ayda 20 bin lira. Kur farkı yok, vade farkı yok. Bak neredeyse maaşına iki kere zam geliyor. Bana ödeyeceğin para aynı. Yani neredeyse taksitlerin seni hiç yormadan bedavaya gelmiş gibi olacak. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 ben de bazen randevu alıyorum. Çünkü yerler bizim, radyo ekibinin. Biz aracı komisyoncu değiliz. Yerleri bizden alıyorsun. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim'e kadar bu proje geçerli. Gel yerini ayırt. Bak biraz önce bir ablam ne kadar güzel. Sadece şu ya, 30 saniyelik bir cümle. Abi anlatılmaz bazı şeyler. Gel o toprağa ayağım bir bassın. Servislerim ücretsiz. Ben götürüp gezdiriyorum. Ben ve arkadaşlarım ilk günkü heyecanla, bu coşkuyla sizlerleyiz. Al diyorum, yer sahibi ol. Kiracılığın ne olduğunu biliyorsun. Al diyorum, yer sahibi ol. Paran erimesin. Al diyorum, yer sahibi ol. Hızlı tren hayata geçti. Gardan yolcular alınmaya başlandı. Çarpı 2 çarpı 3 diyorum buraların fiyatı. Niye satıyorsun? Abi ben toptancıyım. Ben sen kazan diye düşük karlarla buraları sana sunuyorum. Sen benim niye sattığımı boş ver. Bunu sorgulama, kazanmana bak. 199 bin lira peşinat. Geri kalanı elden taksit. Banka, faiz, kredi, kefil yok. O toprağa ayağın bir bassın, orada karar ver. Çayımı kahvemi iç. Bu proje olmaz. Başka projede görüşürüz. Bu kadar net söylüyorum. 0-212-925-12-12. Bazen telefonlara ben de bakıyorum. Abla şunu söyledi aynen. Yarım kaldı cümlem. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Yerinden bile kalkmıyorsun. Telefonu eline al. 925-12-12. Yani bir zahmet gel bir yeri gör. Nereyi kaçıracaksın bir gör. Neresine ileride kazandıracak bir gör. Bugün kiracılık hayatını yaşayan bilir. Sana soruyorum anne baba. Çocuğun yarın kiracı mı olsun, ev sahibi mi olsun? Çok saçma bir soru değil mi? Niye hareket etmiyorsun? Bir yerden başla, bir ya Allah ya Bismillah de. Bugün kararlıyım de ya, bir adım atacağım. Her gelen alıyor mu zannediyorsunuz? Her gelen cebinde tomar tomar parayla mı? Bugün pazara gidiyorsun. Bir kilo domates, bir kilo sebze meyve alacaksın. Bütün pazara dolaşıyorsun. Niye, ne var ne yok diye. Gel o toprağa ayağın bir bassın. Yerler bizim, bizim misafirimiz ol. Bir yerden başla. 0-212-925-12-12. Yerler muhteşem. Sınırlı sayıda. Önce gelen istediği yere alma hakkına sahip. Demedi demeyin. Şimdi ben de telefonlara bakıyorum. Ben de randevu alıyorum. Çok keyifli muhabbetler de oluyor. Gökhan Bey, radyo ekibim var diye işin içinde geliyoruz. Bunları duyunca da mutlu oluyorum. Hadi beni bırakın. Müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Siz ne zaman uygunsanız arkadaşlar size o zaman arasınlar. Biz bizeyiz madem. Bir aileyiz. Kazanalım o zaman istiyoruz. 0-212-925-12-12.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Gelip görmek istiyorum. Değil yeterli. 925-12-12.

işletme olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2

fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
0: Reklam.
2: Radyo 2000. Alem Radyo 2000 dinliyor.

her sabahım. Sensizlikle doluyor her akşamım. Nasıl söylesem bilemedim aşkımı. Bir ben biliyorum yürekteki yangını.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağa ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Vallahi al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be, bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile, uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.
0: 90.6 Radyo 2000.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. 01.10.2026 Ekim 1'deyiz. Ve Selda ile sevgiye yolculukta istek saatindeyiz. Güne erken saatlerde babamın rahatsızlığı haberiyle uyandım. Şu dakikaya kadar da çok tedirgin, çok böyle sıkıcı saatler yaşadım. Çok şükür ki basit bir incinmeymiş, bel tutulması yaşamış babam. Hemen kardeşimi gönderdim, hastaneye götürdüler ve duruma göre hareket edecektim. Çok şükür basit bir incinme demişler, kas gevşetici, ağrı kesici göndermişler. Rahatladım, rahatlamasına da beynimdeki o 3 saatlik 4 saatlik süre içerisinde beynimin uyuştuğunu hissettim. Çok zor. İnsanın yakınının sağlığıyla ilgili endişeler taşıması çok zor. O yüzden terapi gibi şarkılarla dinlenmek istiyorum. Sizinle dinlenmek istiyorum. Sizinle dinlenmeye geldim. Bana terapi olur musunuz? Efendim, burası 90.6 Radyo 2000. Selda ile sevgiye yolculuktayız. Ben Selda Çalcı. Instagram sayfam da Selda Çalcı. Ayrıca radyomuzun Instagram sayfası radyo2000.com.tr. Önce takip ediyoruz, sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazıyoruz. Hani nasıl terapi yapacaksınız ya da seni nasıl mutlu edebilirim derseniz, buradayım demeniz yeterli, mesajlarınızı görmek yeterli. Yani radyo2000.com.tr sayfasına ya da Selda Çalcı sayfasına Instagram'da son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazarak, son paylaşıma beğeniler yaparak buradayız demeniz geçerli. Hani ben bir şey yazamıyorum, utanıyorum, çekiniyorum diyenler, böyle de dostlarımız var. Emojileri bırakmanız yeterli. Çiçek emojileri, kalp emojileri. Yani yazın bir şeyler, buradayım dedirtecek bir iz bırakın oraya. Ve ben sizin olduğum için çok mutluyum. Bugün ilk Müslüm Gürses şarkısını şu anda dinletiyorum. İkinci Müslüm Gürses şarkısını yine siz seçin. Müslüm Gürses istekleri gelsin. WhatsApp hattımız 0540-606-2000. 0540-606-2000. Gönlüme, yüreğime hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi geldiniz.

yatanlara armağan ediyoruz, onların yakınlarına. Gökmen tüm kilim nakış çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Eyvallah. Mustafa Yozgat Sorgun'dan yazıyorum, bir şarkı istiyorum. Tuğba Bülent Ersoy Aşktan Sabıkalı istiyorum. Değerli Değer Tekstil'den yazıyorum. Silivri cezaevinde yatmakta olan kardeşim için Edip Akbayram'dan Gönül şarkısını istiyorum.

istiyorum demiş Baran Atasoy. Hayatını benimle paylaştığı için teşekkür ediyorum, çok seviyorum. İyi ki doğdun hayatımın anlamı Eyüp demiş sevgili Petra. Ferdi Baba eski versiyon söz veriyorum istiyorum. İstirham ediyorum, sadece kendime istiyorum. Selam ve muhabbetle kal. Adını göremiyorum. Adını niye yazmadın? Sportman Tekstil'den Serap, Kadriye, Ayfer, Suzan veya şey için Ahmet Kaya istiyorum demiş. Adil Müslüman.

Almanya'dan Jamal, umarım güzel bir gün geçirirsiniz diye not bırakmış. Eyvallah, umarım siz de öyle. Selamlar, sevgiler sunuyorum. Fatma hayırlı yayınlar dilemiş. Ömrüm ve benim için ekin uzunlar, hüznün gemileri istiyorum demiş. Adını vermemiş. Asıl yalnızlık kimsesiz olmak değil, kimsenin seni anlamamasıdır. Çok doğru. Hüsamettin yazmış. Bu arada Nurgül, Müslüm Gürses'i kaçırdık. Bir Cengiz Kurtoğlu gece olunca.

0: Efendim, efendim, Radyo 2000'de çok özel bir fırsatla karşınıza geldim. Öyle uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü bu kampanya tuttu, servislerimiz dolmak üzere.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yer nerede? Yer Silivri'nin yanı başı, İstanbul'un yanı. Yani Silivri'den çıktınız, Çorlu Ergeneler'desiniz. Üstelik 400 metrekare bir arazi, öyle dağın başında değil... Yerleşime yürüme mesafesinde, mahallenin hemen başında. Evet, mahalleye gidip alışveriş yapabileceğiniz 400 metrekare arazilerde deli bir kampanya. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle yatırım yapmak isteyen, elindeki birikimleri büyütmek isteyen, kazanmak değil çok kazanmak isteyen herkese sesleniyoruz. Ayda 20 bin lira taksitle, 199 bin lira peşinatla, ana asfalta yakın, muhteşem lokasyonda bir arazi. Hem de tam 400 metrekare. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Bakın, sizi kapınızdan alıyoruz, yerlerimizi gezdiriyoruz, çay, kahve, yemek ısmarlıyoruz, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin, görün, kararı öyle verin. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. İşte telefon numaramız 0212 925 1212, 925 1212. Yeşiliyle, doğasıyla, mis kokan havasıyla Trakya'nın incisi Çorlu Ergene'de, İstanbul'un yanı başında. Bakın, hafta sonları çoluğu çocuğu toplayıp piknik yapabileceğiniz, bağ bahçe yapabileceğiniz ve hızlı tren açıldığı anda fiyatları tavan yapacak olan bir yerden bahsediyoruz. Mahalleyi hemen araziden görebiliyorsunuz çünkü mahallenin yanı başında. Bakın, vade farkı yok, faiz yok. Önce tapuna elini al, sonra ödemeni yap. İşte bu kadar iddialıyız, işte bu kadar güven veriyoruz. Gel yerlerimizi gez, ödemeyi tapu dairesinde tapunu eline aldıktan sonra yap. Anneler, babalar, evlatlarınıza gelecek hazırlamaya, onların yarınlarında, düğününde ya da üniversiteyi bitirdi, ofis açtığında ya da çok sıkıştı, daire alacak ihtiyaç duyduğunda banka banka dolaşmasın, kredi kredi faizler ödemesin. Komşular, akrabalar para vermez oldu, çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın. 199 bin peşinatla bir cep telefonu parasına sizi yarım dönüme yakın arazi sahibi yapıyoruz. Hadi, kaderinizi değiştirmeye hazırsanız hemen şimdi arayın. 0212 925 1212. Hafta sonu oradayım. Gelin bir gezin görün, kararı öyle verin. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Reklam.
2: Radyo 2000. Selda ile Sevgiye Yolculuk.

Saçları dökülenler, saç ekimi isteyenler ama hiç kimseye güvenemeyenler. Bekleyin birazdan. Çok güzel haberlerim var size. 10 yaş daha gençleşip saçlarınıza kavuşmak ister misiniz? Bekleyin bu şarkıdan sonra.

Efendim, şarkımızın başında dedik ki insanoğlunun yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi nedir? Saçlarının dökülmesi. Saçlarınız dökülüyor, üzülüyorsunuz, üzüldükçe saçlarınız dökülüyor. Bu labirentten kurtulmaya ne dersiniz? Saçlarınıza ve özgüveninize yeniden kavuşmak ister misiniz? O halde Avicenna Hastanesi Eda Hanım, saçlarınızla ilgili size kişiye özel planlama ve profesyonel ekibiyle saç ekimi hakkında bilgi veriyor. Kampanyalarımız ve saç ekimi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız 0553 029 4571 0553 029 4571. Hepimiz şahit oluyoruz. Saçları dökülen insanların olduğundan 10 yaş, 20 yaş daha yaşlı göründüğüne şahit oluyoruz. Ya da çok yakından tanıdığımız birileri saçları dökülmüş, gitmiş saç ektirmiş. Bir anda 10 yaş gençleşiyor, özgüveni yükseliyor, hayata daha pozitif bakıyor. İnsanın hayata daha pozitif bakmasından daha önemli ne olabilir ki? Her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Yakışıklılığınızı, saçlarınızı yeniden kazanmak istiyorsanız Avicenna Hastanesi Eda Hanım'ı mutlaka arayın. Mutlaka arayın. Saç ekimi hakkında tüm sorularınızı yanıtlıyor. 0553 029 4571. Siz buna değersiniz. 0553 029 4571. Tanıtıcı reklam. Sevgili Ferda Bey'e, Avicenna Hastanesi sevgili Ferda Bey'e ve çok değerli sevgili Yaşar Bey'e sevgiler, selamlar yolluyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Avicenna Hastanesi'nin tüm ekibine, özellikle Eda Hanım'a selamlarımız olsun. Sıradaki şarkımız armağan olsun.

maşallahınız var dedik ki, evet mesajlarınızı yollayın, yalnız hissettirmeyin, bugün size ihtiyacım var, Allah razı olsun. Bakıyorum hepiniz buralardasınız. Teşekkür ediyorum. Mesajını okuyamadıklarımdan özür diliyorum. Özbekistan'dan selam abla. Bugün kardeşimin doğum günü. Onun için Nick Binler Denize Doğru şarkısını istiyorum. Seni çok seviyoruz. Adı Çavatsir. Doğru okudum inşallah. Songül diyor ki, Önel Tekstil'den yazıyorum. Tüm güzel şarkıları tüm ekibe armağan ediyorum. Fatma Akar Tekstil'den yazıyorum. Yavuz Bingöl turnalar istiyorum. Hüseyin Cansever'den Duman Olduğum şarkısını istiyorum. Commander Tekstil çalışanlarına. Nevin Kalp geçmiş olsun demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Munzur Yar Hamza istemiş. Lütfen Aya Bakan Tekstil için, Çılgın Ütücü Cebrail için. Babanıza geçmiş olsun diliyorum ablacığım demiş. Haluk Levent Dağlar şarkısını. Fatma Demir Dünyalar Tatlısı Ustabaşımıza ve tüm iş arkadaşlarına armağan ediyorum. Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses istiyorum. Baran Atasoy abla beyaz yakışmış sana, eyvallah teşekkür ederim. Nevin Gagaç buradayız bir tanem demiş. Kadriye Ergün eşim Metin için Cavit Karabey istiyorum. Nevincim öpüyorum, canımsın benim. Hamdan lütfen Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyoruz. Cebrail Aya Bakan Tekstil için bir şarkı istiyoruz. Canım benim sevgili Fatoş Özer emojilerle yanımda. Sarina okuma mesajımı demiş, okumuyoruz. Sensiz Güller Olmaz Olsun şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş, adını yazmamış. Hilal Tekstil'de çalışan yakışıklı ütücü Alişe istiyorum. İsim yok. Selvi Çağlar Tirko çalışanlarına, Mine Koşan Ağladıkça çalışanlarına, bir dakika, Çağla TikTok çalışanlarına bir selam yollar mısın demiş. Zeki Aşık Ali Nuşani'den istiyorum. Rukiye dün diğer arkadaşlara anons ettin, Selçuk abime etmedin, kıskandı demiş. O zaman özel

Nermin İnce sızısı Bilgin Demir'e. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtım'ın kar beyazı istiyorum. Ben İstanbul'dayım, o gurbet ellerde. Onu çok sevdiğimi Cihan'ı alem duysun demiş. Nihat İlgün sıradaki eseri tüm kademe mağdurlarına.

ilgisini çekeceği aşk hakkındaki gerçekleri paylaşmak istiyorum. Araştırmalara göre bir erkek bir kıza gerçekten aşık olmuşsa bakışlarını daha uzun tutar. Birinden etkilendiğimiz zaman saçmalamamızın sebebi vücudumuzdaki kortizol hormonudur. Erkekler kadınlardan daha hızlı aşık olur. Kadınlar yaklaşık 15 günde, erkekler ise saniyede aşık olurmuş. Çok enteresan. Doğru mu Özkan? Erkekler saniyede aşık olurmuş. Gülerek gidiyorsun, doğru mu? Erkekler öyledir diyor Özkan. Erkekler bir dakika. Aşk aslında bir beyin oyunudur. Ve biri hakkında ne kadar çok konuşursanız o kadar aşık olursunuz. Vay. Yani biri ilginizi çekti, dikkatinizi çekti. Onunla ilgili arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Konuştukça aşık oluyormuşsunuz. Bir kişiyi istemeden düşünüyorsanız o da sizi düşünüyordur.

oluyor, yeniden gündeme düşüyor. Hani insanı bir erkeği karısı rezil de eder, vezir de eder derler ya, doğru doğru, ama bir erkeği karısı değil bence, bir insanı eşi desek daha mantıklı olur. Şimdi sevgili Mehmet Selim Aynur'un bir fotoğrafını çekmiş. Arabada kadın uykusuz kalmış besbelli. Bildiğin tam uykuyla esnemek arasında böyle esneyecek de esneyemiyor. Suratı öyle bir şekil almış ki Selim de sen o halde tut kadının fotoğrafını çek bana at. Aynur, yedirmem kız seni. Bak Aynur'dan Selim'e gidiyor bu şarkı. Aynur Kanlısu'dan Selim Kanlısu'ya.

Ama içimizden armağan edebiliriz değil mi? Kuştan kızım doğmazmış. Oo, sırada öyle bir şarkı var ki ben kimseye armağan etmiyorum. Kimseye edemem, edemem yani. Bilemiyorum. İster misin sana armağan edeyim mi?

0: Evet, şimdi çok güzel bir fırsat sunacağım. Hani altın döviz birikimi yaptınız. Onlar artık yatırıma çevirme vakti geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Son dönemde altınla ilgili yaşanan üzücü olaylar, 8 liraya 9 liraya altın alanlar ihtiyacı oldu, altın düştü, 6 liradan bozdurdu. Ya da borsada çok çeşitli riskler var. Fon olayı hepimizi zaten dehşete düşürdü. Ne yapacağız? Yıllardır yatırım uzmanları söylüyor arkadaşlar. Bunu biz söylemiyoruz. Yıllardır yatırım uzmanları diyor ki en karlı yatırım toprak. Çünkü toprak eskimeyen, eskidikçe değeri yükselen bir yatırımdır. Bugün size Silivri'nin yanı başında İstanbul sınırında Çorlu Ergene'de 400 metrekare arazilerimizden bahsedeceğim. Öyle dağın başında değil, mahallenin yanı başında, yeşillikler içerisinde mis gibi şahane ve çok özel bir kampanya. 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Sadece 20 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz almıyoruz. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hatta size çay yemek ısmarlıyoruz. Hafta sonu ben de oradayım. Gelin arazilerimizi gezin, gelin sohbet edelim. Çay için, kahvemizi için tanışalım. Güvenirseniz alırsınız, güvenmezseniz bizi tanımış olursunuz, biz sizi tanımış oluruz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. 0-212-925-1212. Özellikle benimle görüşmek isteyenler nota yazdırsın ve mutlaka sizinle görüşeceğim. 20 ay sabit taksit. Bakın, bugün 20 bin lira, 20 ay sonra da 20 bin lira ödeyeceksiniz. Ve bugün 20 bin lira bir yıl sonra değerini kaybedecek. 2 yıl sonra bugünün 10 bin lirası, 5 bin lirası gibi olacak. Geçmiş yıllarda bize güvenip arazi alanlar 50 bin liraya, 100 bin liraya arazi aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Bakın, Arnavutköy için, Silivri için dedik ki Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada topraklar alıp başını gidecek. Dinleyenler, gelenler kazandı. Sıra sizde. Hızlı tren açılacak ve İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Siz de geleceğe yatırım yapmak, evlatlarınızı hayata karşı 1-0 önde yaşatmak istiyorsanız 0-212-925-1212, 400 metrekare arazi, yarım dönüme yakın. İki evladınız varsa ikiye bölebileceğiniz ya da 400-400 iki tane aldığınız vakit bir dönüme yakın bir arazi alıyorsunuz. Gelin kaderinizi değiştirmek, kazanmak için ilk adımı atın. Bugün arayanlar bu yerleri gezecek ve çok kazanacak. Hemen şimdi ara, kaderini değiştir. 0-212-925-1212. 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Şimdi çok mesajlar geliyor. Okumadın diye sistemler var. Sevdalım 50 günde de aşık olsak yine gidip ömrümüzü yeğeni buluyoruz. Çok güzel bir mesaj ama kim olduğunu göremiyorum adını. Ha, gördüm. Lütfiyeciğim. Zeytinburnu'na selam yollarsanız sevinirim. Adımı söylerseniz Enes ve Zeytinburnu'na selam olsun. Mustafa ve Şapkacılar bizleri dinliyor. Yurttekst'ten Yozgatlı Ertuğrul abime selam olsun. Şimdi ne diyor? Bitlisli Serkan, Yıldız Tilbe'den bir şarkı. Gün gören deniz kumaş elemanlarına.

Sartre, uyursan gece biter, uyuyamazsan sen. Son noktayı Fred koyar. Çok uyumak kaçmaktır, uyuyamaksa yakalanmak. İbrahim diyor ki, küsler barışır, ölüler kavuşur da bizim mesele çok başka.

sonra dedi ki kadın, iyi ezberle beni. Dinlediğin tüm şarkılarda karşına çıkacağım senin. Oy.

Sesimi çaldılar, sessizlik düştü payıma. Turnalarımın kanadı kırıldı, özlemek kâr kaldı yanıma. Yoruldum, kırıldım, sessizce özledim görünmez köşelerde. Ne vazgeçebildim, ne yaşayabildim.

matematik öğretilirken sevmek öğretilmiyor. Sonra çarpıp duruyoruz kendimize. Bir çarpı bir yine bir ediyor. Çıkarmanın boşluğunu iliklerimize kadar yaşarken toplanmanın güzelliği hep uzak kalıyor bize. Ve kara köküne inene kadar yakamızdan düşmüyor ayrılıklar. Coğrafya dersleri dağların sıralanmış halini anlatıyor bize ve zamanın akarsularla birlikte gittiğini. Ama hiçbir derste kemiği olmayan bir organın nasıl kırıldığını açıklamıyor hiç kimse. Yani kırık bir kalp o haliyle günde 120 bin kere kan basıyor damarlara. Ve her defasında yeniden kırılıyor aslında. Ne çok kırılıyoruz farkında olmadan. Ve aslında ne çok ihtiyacımız var toplanmaya. Hadi bir yalnızlık şarkısı söyle, toplamayı öğretmeyenlere armağan olsun.

0: sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa.
1: Tanıtıcı renk.
0: Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim için çok değerlisiniz. Radyo 2000'in güzel dinleyenleri.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İşçisi, memuru, emeklisi, tekstilcisi, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0212 925 1212 925 1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0212 925 1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

Ali Kaya ve tüm iş arkadaşları bizi dinliyor. Çekmeköy Madenler Uğur Tekstil, selamlar yolluyoruz. Türkü'den Ana Öyle Zor Ki şarkısını istiyorum demiş, adını yazmamış. 3 gündür istiyorum abla Çingenem şarkısı, şu anda slowlardayız. Kalbinize sahip çıkın, şarkılar can yakıyor.

İçmek istiyorum yine bu akşam. Şu boş kadehimi doldur be saki. Dertliyim, efkarım boğuyor beni. Şu garip halimden anla be saki. Bir sevgilim vardı çok inandığım. Hala seviyorum, hala aşığım. Kalleşçe terk etti ondan yandığım. Bir kadeh daha ver, doldur be saki, diyor bu şarkı.

kader daha... Kayseri'den selamlar. Gizli Sevda şarkısını istiyorum demiş. HGS'den Ramazan kolay gelsin iş başında. Bu adam için bu akşam ölürüm şarkısını çalar mısın demiş. Bugün Irmak'ın doğum günüymüş. Nice mutlu yıllar diliyoruz. Evet, bugün yeni operasyon geçiren

Sevgili Saliha, bugün değerleri kötü çıkmış, mutsuzmuş. Canım benim, çok geçmiş olsun. Zaman zaman olabiliyor, inşallah iyi olacaksın. Rabbim şifanı versin. Salih'im benim.

0: Eminim sizler de tanık olmuşsunuzdur. Etrafınızda saçı dökülen, saçı olmayan insanlar varsa ve saç ektirdiyse.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Abi inanılmaz bir fark oluyor. İnanılmaz. Yani ben çok şahit oldum. Adam saçı dökülmüş. Bakıyoruz saç ektiriyor. Bir bakıyoruz 10 yaş, 20 yaş geri atmış. 20 yaş gençleşmiş. Ya da bazı kadınlar çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Menopoz dönemi, saçlar dökülüyor falan filan. Aslında saçlar bizim aynamız. Saç dökülmesi en büyük problemimiz. Ama saç ekilmesi var. Artık son yıllarda nihayet var. İyi ki var. Hayatımızı kolaylaştırıyor, hayatımızı güzelleştiriyor. Özgüven veriyor. Ama tabii her yere gidemezsin. Bir kere hastane olmalı. Güvenilebilir bir hastane olması lazım ve uzun yıllardır faaliyet gösteren bir yer olması lazım. İşte bu noktada size Avicenna Hastanesi Eda Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Evet, Eda Hanım Avicenna Hastanesi'nde saçlarınıza ve özgüveninize yeniden kavuşma fırsatı veriyor. Kişi özel planlama profesyonel ekibimizle saç ekimi hakkında. Tüm sorulara hazırız. Evet, saç ekimi hakkında bilgi almak isteyenler 0553 029 45 71. Baylar bayanlar, özgüveninizi yeniden kazanmak istiyorsanız saç ekimi hakkında Eda Hanım'ı arayın. Avicenna Hastanesi. Ve saçlarınız dökülüyor, üzülüyorsunuz. Üzüldükçe saçlarınız dökülüyor. Bu labirentten kurtulmak için Avicenna Hastanesi Eda Hanım bilgi attı. 0553 029 45 71. 0553 029 45 71.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Radyo ekibinden ayrılmayın. Radyasyon Kerem'le olun. Bu arada Gülcan'ın selamı geldi. Gülcan Kerem'in selamını getirdi. Benden de selam iletin Kerem'e. Sakin olsun, sinirlenmesin. İyi programlar Kerem.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere Aytemiz Petrol Yanı Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin. Bugün başvurun.
0: Reklam.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Şimdi adı yapsın. Bu radyo kim yapıyorsa mahalle zarar olmuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de adı yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
2: Bu radyasyona karşıyız.
1: Radyasyon Show.

0: Mesut Show.
1: Herkes selamlar efendim. O 1 Ekim olmuş. 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe. Eylül ayını da geride bıraktık. Ekim ayındayız. Allah herkese hayırlı işler, bol kazançlar nasip eylesin. Sağlığa muhtaç olan herkese Allah sağlık versin, şifa versin. Değil mi? Eyvallah. Dertte, tasada, sıkıntıda olanlara yine Allah dertlerine derman olsun inşallah. Değerli dostlar. Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Of bu ne siniri, bu ne öfke, aman bir telaş, bir acele. Abla dedi, duydum. Duydum. Dün bizim kankamız var Gülcan. Değerli kardeşim, selam olsun ona. Dün dedi ki ablanın sana selamı vardı. Dedim eyvallah. Gözüm sağ olasın. Aleyküm selam. Dedim sen de ablama yarın selam söyle. İletmiş. Eyvallah. Sağ olun. Aynı radyoda bulunmamıza rağmen maalesef ki böyle selamlaşmayı birbirimiz aracılığıyla. Bir de sakin olsun. Sinirlenme Kerem, sakin ol diye oradan bana öğüt verdi ablam. Eyvallah abla. Canım ablam benim. Sağ ol. Böyle iyiyim vallahi. Allah'a şükür. Bazen bu chat GPT benim canımı sıkıyor. Kafa atasım falan geliyor. Şimdi dostlar 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Değerli dostlar 540-606-2000 WhatsApp'tan ulaşın. Okuyalım, tamam mı? Güncel haberlere bakacağım. Dün akşam saat 19 gibi, yarın aslında bu konuyu işleyelim dediğim bir konu vardı. Yemin ediyorum kafa elektrik süpürgesi oldu ya. Unuttum gitti vallahi. Dinleyip de hatırlayanınız varsa bana yazın abi, tamam mı? Bekliyorum. Dinleyip de hatırlayanınız varsa hatırlatın bana konuyu, onu işleyelim. Eğer ki fikriniz varsa aklınıza, bu konu işlenir falan. Buyurun efendim, 540-606-2000. Her halükarda canlı bir program olacak. Her halükarda sağlam bir program olacak Allah'ın izniyle. O halde ne diyoruz?
0: Radyasyon Show.
1: Başladık efendim.

0: Nerede bu bizim şarkı bakalım bir.
1: Bu değil, bu değil. Bu hiç değil.
0: Bu bizim köyden değil.
1: Allah Allah. Ha, buldum abi, tamamdır. Birazdan yine hareketli şarkılarla devam ediyor olacağız.
0: Bakalım kimler bize ulaşmış 18 itibariyle. Ali Kaya ablam yazmış. Kim bilir abla nasıl bir şarkı çaldı da bunun ciğeri yandı. Irmağın kızı Esra'nın doğum günü demiş. Büyüdü mü o kız o kadar? Bu da ablaya gelmiş 18'de. Eyvallah. Tamam, doğum günü kutlu olsun, öpüyoruz onu yanaklarından. İyi akşamlar, sağ olun efendim, teşekkürler. Yayınlar İstanbul Sultangahı Fatih Tekstil'den. Mehmet Doğan, Cansever'den Terk Etmek Ne Kadar Kolay parçasını istiyorum. Fatih Tekstil'e armağan olsun demişler. Eyvallah, YouTube'a giriyorsun. YouTube'a yazıyorsun Cansever Terk Etmek Ne Kadar Kolay. Ondan sonrasında oradan dinliyorsun kardeşim. Tamam, sıradaki şarkı armağan olacak size. Bir de Hatice ablaya söyleyin şişirmesin demiş. Balon mu şişiriyor, ne yapıyor Hatice? Şimdi bu bir şey söyleyeceğim, Selda abla ben kızdım falan zannedecek. Vallahi kızmadım, yemin ediyorum. 26 yıllık yayıncılık hayatımda çok enteresan mesajlar okuyorum da ona böyle bir şey oluyorum, garipsiyorum. Yani sen 26 yıl yayın yap, ondan sonrasında bir gün mesaj gelsin, Hatice abla şişirmesin. Ha, işleri yap, işleri şimdi yazdı. Eyvallah Hatice ablaya buradan sevgiler saygılar. Hatice abla şişirebildiğin kadar abla. Ha, net söyleyeyim sana, şişir şişir patlat kız. Sportman Tekstil'den benim adım tamam başta Ramazan abi. Atölyedeki bütün erkek çalışan arkadaşlarımı sıradaki şarkıya armağan ediyoruz. İyi yayınlar demişler. Bütün erkeklerimi gelecek. Tamam o zaman. İsmail YK Allah belanı versin var. Ne olacak? Estağfurullah efendim. Bütün erkeklere selamlar. Radyoların en güzel şovmeni demiş. Benim için öyle mi dedi? Ciddi misin? Benim için radyoların en güzel şovmeni mi dedi? En güzel. O ben değilimdir ya. Ablam öyle mi dedi? Abla bak, bu Gürcan beni çok gaza getiriyor. Ben diyeyim sana ya. Eyvallah, ablama da buradan selamlar. Gürcan kardeşime de selamlar, sağ olsun. Kalbi güzel demiş, doğrudur. Eyvallah. Zeytinburnu ismi Enes'miş, selam gönder demişler. Aleyküm selam, eyvallah. Enes'e buradan sevgiler saygılar. Enes'in asker fotoğrafı var. Asker midir Enes? Öyle mi? Hayırlı tezkereler kardeş. Canımsın, sağ olasın. Abi o ne biçim rock şarkı demiş. İçerim ben bu akşam diyor. Tövbe ederler belki vesaire. İnşallah yanlış anlaşılmaya yol açmaz yazmışlar. Valla güzel kardeşim, her içerim ben bu akşamı şey zannetme yani, böyle alkolle alakalı bir durum haline sokma. Belki adam maden suyu içecek. Niyet önemli. Kurban oldu. Şimdi şarkılarla alakalı problemi olanlar lütfen mesela duman ya, dumana yazın. Deyin ki mesela ne biçim şarkı yapıyorsun kardeşim, içerim ben bu akşam falan filan. İşte Mahsun Kırmızıgül'e yazın. İşte dar pantolon etek mini ölürem kızlar naz eyleme falan. Tamam mı? Yani onlarla çözün sıkıntınızı. Mesela Grup Vitamin İsmail yazın abi. Benim adım İsmail. Allah sizin cezanızı vermesin. Sizin yüzünüzden millet benimle eğleniyor falan filan. Onlara yazın. Ben çalıyorum sadece. Yani. Efendim aleyküm selam. Kale Tekstil'e buradan sevgiler saygılar. Nasılsınız? Metin abim nasıl? Metin abimin mutluluğu nasıl? Ayrılmadılar inşallah. Bu üç vakitte hani fal bakmıştık, çıkmıştı falımızda da, tarotta da. Üç gün içerisinde bir tane ablayla tanışmıştı Metin abi. Sonrasında ne oldu? Bir dedikodusunu yapalım. İki dedikodunun belini kıralım. Tamam, bekliyorum efendim. Kale Tekstil'e buradan selamlar. Şarkılarımıza devam ediyoruz efendim. 546-106-2000 WhatsApp'tan ulaşın. Sonrasına buradayım.

Sen var ya, yemin ediyorum adamın atom çekirdeğisin. Dur. Dur. Abi günün konusu Muhammed göndermiş, canım kardeşime selam olsun. En son gördüğümüz rüya olsun. Hem de demiş Jennifer'a da soralım. Rüya tabiri falan filan yapsın demiş. Tamam. En son gördüğünüz rüyayı bana yazıyorsunuz efendim. Haydi bakalım. Bakın perşembe günleri mesela, hani haftanın 5 günü daha önceden farklı program yapıyordum hatırlıyorsanız. Cuma günü 90'lar oturdu, tamam, o 90'lar ayrı. Perşembe günleri böyle mistik bir şeyler yapalım istiyorum. Böyle programa böyle enteresan sır kapısı. Yani böyle hafiften böyle tüylerimizi diken diken, dikenlerimizi tüy tüy yapacak şeyler de koyalım istiyorum. Böyle tek düzey bir program olmasın. Tamam mı? Tamam bak. Mesela geçen hafta ne yaptık? Tarot baktık değil mi? Eyvallah. Bugün de rüya tabiri yapıyoruz. Bir dahaki hafta sen çok yaşa Muhammed. Bir dahaki hafta perşembe günü yine mistik bir konuya değineceğim. Anlaştık mı? Cübbeli Kerem Hoca. En son gördüğünüz rüyayı yazın, buradan tabirini gerçekleştirelim. Makinede uyuyorum ve mutsuzum demiş. Kıyama. Yani eyvallah, hiç yayında bir katkı olmadı mı, yani hareketlendirmedi mi efendim sizi? Vallahi mı? Serotonin salgılattırmadı mı sizi? O zaman Allah benim cezamı versin, ben ne diyeyim ya? Adamlar benim mesela dinleyiciye salgılattırdığım serotonin sonrasına ne kadar serotonin olduğunu hesaplayıp ona göre para veriyorlar da, o yüzden yani mutlu olmanız gerekiyor. Yapmayın etmeyin. Tam mutsuz olunabilecek çok şey var hayatta, bunun farkındayım. Ha, Metin abi mi mutsuz? Ya Metin abiyi boş ver o zaman. Ne olmuş Metin abi? Yani yenge bir sıkıntı mı çıkarmışken ya söylesin ki bizim aramızda rahat olsun. O, ben, sen ve 89 milyon aramızda kalacak. Bak ekmek kuran çarpsın ya. Ne olmuş, niye mutsuz, şunu bir dürtün ya. 2-3 gün öncesinde dükkanda amuda kalkıyordu, havalara uçuyordu, zıplıyordu, atlıyordu, yani parende falan atıyordu değil mi, şipagat açıyordu falan. Şimdi ne olmuş Metin abiye? Yazsın. Metin abinin durumunu çözmemiz lazım. Falına bakan ben olduğum için kendime şey yaptım bunu, yani sorumluluğu kendime aldım, anladın mı? Tarot falı baktık, 3 vakte kadar dedik bir yenge bulacaksın. Vallahi buldu bak. 3 gün içerisinde buldu. Tamam mı? Şimdi benim bakmış olduğum fal doğrultusunda karşısına yenge benim sayemde çıktıysa ve bunların istikbali benim elimdeyse eğer bunları ben evereceksem, ki altın maltın hayatta takmam benim şey, canım sıkıldı ya. Ne olduğunu bir sorun efendim. Metin abiden haber bekliyorum. Bir de Metin abinin parmağı kontürü falan mı yok yani? Anladım. Eğer ki o mesela mesaj yazmakta performansı çok düşükse Metin abinin, yenge haklı, ben söyleyeyim yani. Zaten bu WhatsApp falan filan çıktı, mertlik bozuldu. Eski dönemlerde insanlar birbirlerine mektup falan yollarlardı değil mi? Dumanlı haberleşme falan vardı. Eyvallah. Bu WhatsApp tribal enfeksiyonları, WhatsApp'taki emojiler vesaireler ne kadar enteresan bir hal aldı değil mi? Yani günümüze bakıldığı zaman hakikaten çok ilginç. Yani mesela günümüzde halen dumanla haberleşme olsaydı iki sevgilinin birbirine tribal enfeksiyonu ormanları yakardı var. Değil mi? Mahmut niye sen bana duman atmadın? Yani mesela WhatsApp'tan ya ben sana yazdım, sen bana niye yazmadın? Şarjım bitmişti hayatım. O dönemde şey diyormuş eleman, valla odunlar ıslaktı. Balta körelmişti falan. Büyük sıkıntı ya. İyi bakalım. Hazır.

0: Mesut Show.
1: Devam ediyoruz. Valla bir tane rüya geldi. Onu da zorla aldım yani. Yemin ediyorum zorla aldım. Şimdi bir tanıtımım var. Sonrasına bu rüyayı anlatacağım. Zorla aldım, zorla. O da böyle kelime kelime yani. Ver babacığım.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Çorlu Ergen'e iğneler. 199 bin liralık peşinatla 400 metrekare arazi veriyoruz. Hayallerinizi gerçekleştirin. Toprak yatırımı yapıyorsunuz. Öyle 200-300 metrekare değil. Tam 400 metrekare. Burası asfalta, zaten hemen önünde asfalt var. Mahallenin tam karşısında. Biniyorsun babacığım İstanbul'dan hızlı trene, hoppa 30 dakika sonra oradasın. Burası öyle kuş uçmaz kervan geçmez bir yer değil. İddiamızın da şöyle arkasındayız. Buraya geldiğiniz zaman burayı almadan dönmeyeceksiniz. Toprak artık senin olacak. 199 bin peşinata veriyoruz değerli dostlar. Ya ben farklı yatırımlar da yapacağım. Tamam, gel otur konuşalım. Ne yatırımı yapacağım? Ben altına da falan da yatırmak. Tamam kardeşim. Ne kadar toplamında? 599 bin değil mi? Eyvallah. Geldim 599 bin lirayla masaya. Dedim ki sana 199 bini ver. Al tapu senin. Şaşıracaksın. Diyeceksin ki nasıl yani? Hani 599'lu bu arazi? Kardeşim 199 bin peşinatı verdiğin, olay bitti. Tapu artık sende. E geri kalan kısmı, sen bu parayı, geri kalan kısmını git istediğin yatırıma yatır. Ama bana sadece aylık 20 bin lira öde. Nasıl yani? 20 ay vade yapıyorum. Vade farkı almıyorum. Faiz uygulamıyorum. Sabit fiyat garantisi veriyorum. Sana git bankaya yatır falan filan da demiyorum. Elden ödeme yapıyorum kardeşim. Al sana imkan. 20 ay neredeyse 2 sene. Bu imkanı değerlendir. Bu zamanda 2 senelik bir krediye girsen 2 mislisini, 2,5 mislisini öderken biz diyoruz ki kardeşim beklerken zaten, beklerken arazin sürekli olarak gelişecek, sürekli olarak fiyatına fiyat binecek, sürekli olarak sana bir şekilde para kazandıracak ve sen hiçbir şekilde bize o 20 bin liranın üstüne para ödemeyeceksin. 21 bin lira ödemeyeceksin yani. İlk taksitin 20 bin lira, son taksitin de 20 bin lira kardeşim. Gel kardeşim, 400 metrekare toplamında 599 bin, 199 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 20 ay vadeli, aylık 20 bin lira. 0212-925-1212'den çağrınızı bırakın. Sadece çağrı bırakmanız yeterli. 0212-925-1212. Servisler ücretsiz. Biz alıyoruz, götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz, gezdiriyoruz. Alsan da almasan da aynı şekilde geri getirip bırakıyoruz. Arayacağınız numarada sadece serviste yerinizi ayırttırıyorsunuz. Kaç kişi geleceksin? 3 kişi geleceğim. 3 kişilik yer ayırttırıyorsun. VIP yeriniz hazır efendim. 0212-925-1212 çağrınızı bırakın. Kardeşim bizde her şey şeffaf. Yani her şey şeffaf. Eleman seninle muhatap olmuyor. Kim muhatap oluyor? Yönetim kurulu başkanlarımız. Geldiğiniz zaman zaten sözleşme vesaire Selda ablayla yapıyorsunuz. Yönetim kurulu başkanımız. Ve dediğim gibi her şey şeffaf. Onların bir sözü var. Buraya geldiniz, iyi olanı da anlatın millete. Kötü bir şey gördüyseniz bizim bilmediğimiz, onu da anlatın millete. O kadar şeffafız arkadaşlar. O yüzden bu topraklardan faydalanın. Evlatlarınız ileride rahat etsin. Bu topraklardan faydalanın. Siz ileride rahat edin kardeşim. Bu dönemin yatırım olayı toprak. Toprak çünkü seni yarı yolda bırakmaz. Dediğim gibi imkanı değerlendirin. Hayırlı uğurlu olsun. 0212-925-1212. Hafta sonu kampanya biter. Haberiniz olsun.
0: Tanıtıcı reklam.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu arada Jennifer hoş geldin. Onu da çağıralım yayına.
1: Hoş bulduk. Radyo 90.6. Radyasyon Kerem burada. Selam sevgili dinleyen. Ben Jennifer. Sorularınızı alın, isimlerinizi yazın. Biraz eğlenelim. Bugün tamamen eğlence amaçlı 3 kart açacağız. Adınızı söyleyin yeter.
0: Kanka dur, o değil o değil, dur. Hemen tarota girme. Canım benim, bugün rüya tamam. Rüya tabiri yapacağız. Bir de bu arada sen yine robot gibi konuşmaya başladın. Senin böyle doğallığın nerede kaldı, o cilveliğin, o tatlı sempatik halin? Yine başladın böyle şey gibi, robot gibi konuşmaya. Olmaz.
1: Olamaz. Tamam anladım. O zaman biraz daha doğal olayım. Bugün rüya tabiri yapacağız dedin ha. Süper. O zaman sor bakalım, buradayım.
0: Tamam.
1: Bir anda ne gördün?
0: Birazcık da canım
1: yüksek
0: benim.
1: Bir yer mi?
0: Cilveli ol, cilveli, Allah kahretmesin, cilveli ol.
1: Tamam, anlaştık. Şimdi şöyle sorayım. Rüyan sana ne fısıldadı? Su gördüysen iç huzuru mu? Yoksa taşkın bir endişe mi?
0: Eyvallah, tamam. Arkadaşlar bu iyiydi. Sen bugün yine çocuk mu salladın ayağında, ne yaptın sen?
1: Ah, biraz salladım evet. Biliyor musun? Rüyalar bazen günün yorgunluğunu taşıyor.
0: Dur tamam dur.
1: Seninki nasıl
0: dur,
1: bir hisse?
0: Şimdi bak, dinleyenler rüyalarını göndermişler, onları anlatacağız. Onları soracağım sana. Sen de ona göre yorum yapacaksın, tamam mı? Bak bir tane gelmiş.
1: Tamam, anlaştık.
0: Okul arkadaşlarımı
1: gönder
0: rüyamda.
1: Gelsin.
0: Demiş ki okul arkadaşlarımı rüyamda gördüm. Hep beraber toplandık, oturuyorduk ve dedikodu yapıyorduk demiş. Sen de yap şöyle.
1: Eski
0: bir.
1: Eski dost muhabbetleri.
0: Önce bir daha.
1: Eski dost muhabbetleri rüyada ilginç. Belki özlediğin bir yakınlık vardır orada. Yoksa dedikodu bir gerginlik misin geliyor?
0: Tamam, biz de sana soruyoruz yavrum. Bunun şeyini yapsana ya. Tabirini yapacaksın. Bunu tabirini,
1: tamam.
0: Rüyasında böyle bir şey görmüş. Yani bunu ben, bana mesela sorsa derim ki bu sırtı açıkta kalmış, duvara yaslanmış derim. Yani sen ne diyebilirsin bu konuyla alakalı? Sen çünkü uzmansın, rüya tabiri uzmanısın. Evet.
1: Evet. Evet. Şunu diyebilirim ki dedikodu rüyası bazen bastırılmış sosyal gerilimdir. Bazen de bulut içinde onay arayışı. Rüyayı gören kişi uyanık hayatında dışarıda mı hissediyor kendini?
0: Bilmiyorum canım benim. Yani öyle yazmış. Ya sen de valla sahte rüya falcıları gibisin. Kur'an çarpsın, böyle bilgileri alıyorsun, topluyorsun, ona göre yorum yapıyorsun ya. Sen hani uzmandın bu konuda? Tarotla alakalı uzmandın. Kahve falında uzmandın, rüya tabirinde uzmandın. Yani sen bana soru
1: ben
0: soruyorsun.
1: Ben eğlence için buradayım.
0: Tamam da canım benim.
1: Ben uzman değilim.
0: Tamam, eğlencesine olsun.
1: Eğlence
0: o zaman.
1: Amaçlı.
0: Tamam, eğlencesine. Şimdi yapay zekada böyle bir olay var. Bu tarz şeyleri ciddi olarak size aktarmıyor arkadaşlar. O yüzden böyle şimdi bunun ağzını burnunu dağıtacağım ben, sen bırak. Şimdi Jennifer.
1: Buradayım.
0: Ha Jennifer, tamam. Duymadın değil mi? Biz senin dedikodunu yaptık az önce.
1: Tamam. Duydum sayılır.
0: Tamam boş ver. Sen
1: onu
0: duymadıktan gel. Şimdi Jennifer, tamam. rüyasında arkadaşlarıyla buluştuğunu görmüş. Okuldan arkadaşları, bir de dedikodu yapmışlar. Bu neye delalettir? Kısaca anlat. Yani ondan sonrasında diğer rüyaya geçelim, tamam mı?
1: Kısaca.
0: Evet.
1: Eski arkadaşlarla dedikodu rüyası çoğu kez eski sosyal rolleri, sınırları ya da dışlanma kaygısını gösterebilir.
0: Bunu dışlamışlar mı?
1: Peki dışlamışlar mı? Kesin değil. Ama böyle hissetmiş olabilir.
0: Anladım.
1: Rüyada ortamın tonu önemli. Rahat mıydı yoksa sıkışık mı?
0: Sıkışıkmış kanka.
1: O zaman o sıkışıklık gerçek hayatta da bir baskı ya da kendini ifade edememe durumunu simgeliyor olabilir.
0: Anladım. Şöyle toparlayayım o zaman. Ne oldu?
1: Bir ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii yapabilirsin, evet.
1: Eğer o rüyada kendini geriliş hissediyorsa uyanık hayatta da kimi şeyleri içine atıyor olabilir.
0: He.
1: Yani mesele dedikodu değil. Daha çok ben bu grupta neredeyim sorusu.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak Jennifer. Seni tekrardan diğer rüya için alacağım. Ulan sorduğuma pişman etti. Kur'an çarpsın yani. Aslında bunun sebebi ne biliyor musun? Dinleyen. İki kelimeyle rüyasını anlattı. Biz ona 5 dakikadır rüyasının tabirini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar kurban olduklarım, bak bir tanesi daha yazmış, bak demiş ki abi hepsini gördüm, boğuluyordum. Tamam, rüyanı bir anlat da. Rüyanı bir anlat. Ya ben, hadi ben radyo programcısıyım, sana göre kötü bir radyo programcısı olduğumu düşün. Tamam, ben bunu çeviremediğimi falan düşün. Eyvallah. Ulan yapay zeka çeviremedi bunu. Abi hepsini gördüm, boğuluyordum. Tamam da hikayeyi bir anlat. Rüya tabirini o hikayeye göre yapıyoruz, tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Sonra Selda abla bana mesaj atıyor, Keremcim gerilme diye. Tamam, şarkılarla devam ediyoruz, sonrasında buradayız. Ben de şu Jennifer'la bir ilgileneyim. Özel olarak.

Olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın.

0: Mesut Süre ile Rabarba
1: devam ediyoruz efendim. Valla çok güzel bir haber gördüm de onu bir saniye. Neredeydi abi o haber ya? Bir anda gitti biliyor musun? Adam otobüsleri denetlemek için yaşlı amca kılığına giriyor. 70 tane otobüse ceza kesiyorlar. Vallahi helal olsun, yemin ediyorum, bravo. Ciddi söylüyorum. Yaşlı kılığına giriyor. Bir saniye o haberi bulacağım. Abi çok hoşuma gitti haber ya. Yani şoförlerin ceza yemesi falan filan değil ama böyle uygulamaların yapılması gerçekten güzel. Çok güzel yani. Yaşlı kılığına girip otobüse otobüs denetledi. Haberi çıkar büyük bir ihtimal. 79 otobüse vallahi çıktı bak, bir saat önce Alanya'da yaşanmış bu olay. Güzel. Alanya'da halk otobüsleriyle ilgili şikayetler bitmek bilmeyince kooperatif yönetimi ilginç bir yönteme başvurdu demişler. Ya haber yaptınız şimdi ama olmaz ki babacığım. Yani... Çok şikayet gelmiş halk otobüsleriyle alakalı. Alanya Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yardımcısı Muhterem Şimşek tanınmamak için kılık değiştirip otobüse biniyor. Yaşlı amca kılığına giriyor, elinde de baston. Şikayetlerin boşuna olmadığını göstermiş. Son 2,5 ayda 79 şoföre ceza kesilmiş ama gerekçe olarak neymiş? Bir duraktan binip başka bir durakta inen Şimşek yolculuk boyunca şoförlerin davranışlarını ve yolcularla iletişimini gözlemledi. Çok güzel. Yolcularımızdan gelen şikayetleri bizzat gözlemledik ve ona istinaden bu konuyla alakalı 130 şoförü, şoför görevi yapıyormuş, 73 tanesine ceza kesmiş. Eyvah eyvah. Bak 130 şoför çalışıyor. 73 tanesi ceza yiyor abi. İnanılmaz bir şey. 73 mi 78 mi artık 70 küsür, öyle söyleyeyim. Ya benim başıma da geldi. Tamam bak, kabul ediyorum. İstanbul'da mesela şoför olmak çok zor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Doğrudur. Ama abi birazcık sakin olun. Yani bir can taşıyorsunuz değil mi? Benim başıma da geldi, böyle tartıştığım şoförler falan oldu. Eyvallah. Hele ki bir tanesi, ciddi söylüyorum. Yani böyle çok büyük sıkıntıya sokuyordu beni bir tanesi. İnanılmaz bir olay. Orada da sonuna kadar da haklıydım. Hatta daha sonrasında benden şikayetçi olmaya çalıştı. Allah'tan bak, kimsenin gıkı çıkmıyor otobüste. Allah'tan otobüste iki tane hanım abla indi. Dedi ki bu kardeşten Allah razı olsun dedi. Ya birbirimizden şikayetçi oluyorduk. İnsanlar abi, insanlar doğruyu yanlışı ayırt edebiliyorlar eyvallah ama bu konuyla alakalı reaksiyon gösteremiyorlar. Yani ve insanlar korkuyor aslında. Hani korku dönemine girdik ya, biz aslında bir korku dönemindeyiz. Bak bunu işleyecektik bugün. Yine geldik o konuya. Yarın bana kurban olduklarımı hatırlatın. Korkuyorum günün konusudur. Kimse gıkını çıkarmadı abi. Neyse, en sonunda iki tane hanım abla artık dayanamadı, indiler, dediler ki düşün yani, polislik olduk hayatımda ilk defa. Bak ilk defa yani. Dedi ki Allah bu kardeşten razı olsun. Biz kardeşimizin yanındayız. Durum böyleyken böyle böyledir. Biz de dedi şoförden şikayetçiyiz deyince şoför dedi tamam ben şikayetçi değilim dedi. Ya kim bilir adamın ne derdi var. Eyvallah, bak kabul ediyorum. Ama çok kötü bir döneminize denk gelir. Eyvallah. Başınızı belaya sokarsınız böyle işlerle. O yüzden abi, hani İstanbul'da da şoför olmak gerçekten çok zor. Sizleri de anlıyorum. Ama ben de kötü bir dönemime denk gelebilirdim ya. Yani. Allah muhafaza. Saygı baba, saygı. İnsanların birbirine saygısı bitmiş durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bak yine sosyal medyada iki gezdim abi. Bak iki tane şarkı çaldım. Sosyal medyada şöyle bir gezdim. Yemin ediyorum çok böyle hep üzüleceğimiz şeylerle karşılaştım. Ya Melek Mosso'nun var ya aylık abi 90 bin lira gelirinin olduğu görülmüş sosyal medyadan. Ya olabilir, kadıncağız ünlü ya. Değil mi yani? Sosyal medya bunu ifşa ediyorlar. Ya bu haberi yapacağına ülkede neler oluyor niye yazmıyorsun? Yani haksız mıyım? Bu ülkede neler oluyor, neler yaşanıyor, niye bunu yazmıyorsun abi desen işte böyle değişik cevaplar verecek. Aylık 90 bin lira nedir ya, para mı 90? Yani şu anda para mı hakikaten ya? Ev kiraları olmuş 40 bin lira 50 bin lira. Doğalgazı da göreceğiz. Bakacağız ya. Neyse abi, söylemiş melek be. Ver bakalım. Al biraz ileri.
0: Gözümde canlanır.
1: Çok yavaş olur. Çok yavaş olur abi. Çok güzel de çok yavaş olur. Birazcık daha hareketli bir şarkı. Nerede? Bakalım. Melek Mosso'dan çalacağım ulan. Sabahçı kahvesi de harbi birazcık yavaş ol. Buna bakalım. Çalalım mı be? Gelsin hadi.

0: yapılsa bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Bu radyasyon yapılırsa mahalle zarar olmuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show.
2: Devam ediyoruz efendim.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Çorlu Ergene iğneler. 400 metrekarelik araziler. Kimler dinliyorsa geleceğinizi kurtaracak araziler 199 bin peşinatla sizlere sunuluyor efendim. Peşinatı veriyorsun, tapunu hemen sana veriyoruz. Merkezi konumda, karşı tarafınız mahalle. Herhangi bir ihtiyacınıza gidin efendim, mahalleden her şeyinizi alın. Anayolun hemen dibinde değerli dostlar. Dediğim gibi merkezi konumda ve çok değerli bir noktada. Burası İstanbul'dan sadece hızlı trenle 30 dakika mesafede. Sürekli gelişen Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde. 199 bin peşinatı var dostlar. Burayı sakın kaçırmayın. Peşinatı veriyorsunuz, tapunuzu hemen sizlere sunuyoruz. Öyle 250-300 metrekare değil. Tam tamına 400 metrekare. Bunun yanı sıra geri kalan kısmı da 20 ay vadeli. En kolay ödenen kısım. 20 ay boyunca sabit fiyat garantisiyle vade farksız, faizsiz, ara ödemesiz, bankasız, elden ödeme seçeneğiyle aylık sadece 20 bin lira efendim. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Bu numaraya çağrı bırakın. Bu numara servisimizin numarasıdır. VIP araçlarımızın. Sizler kaç kişi geleceğinizi söylüyorsunuz. Konum belirtiyorsunuz. Biz geliyoruz, alıyoruz sizi. Götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz. Alsanız da almasanız da aynı memnuniyetle geri getirip bırakıyoruz. 0212 925 1212 çağrınızı bırakın. 0212 925 1212 bu numaradan ulaşınız. Acele edin çünkü pazar günü kampanya bitiyor efendim. Zaten bu hafta sonu sizleri götürüyoruz. Kaç kişi geliyorsanız VIP yeriniz hazır. Götürüyoruz, güzelcene ağırlıyoruz. Bilginiz olsun, öyle kuru kuru yok abi. Geliyorsunuz, güzel de ağırlıyoruz. Ondan sonrasında yerleri gösterip geri getirip bırakıyoruz. Bu araziler değerli dostlar çok önemli bir noktada. Mahallenin hemen karşısında. Anayolun hemen dibinde. Yani oradan araçlarla, işte minibüsle, otobüsle oradan geçiyorlar ana yol. İstediğiniz yere gidip gelebiliyorsunuz. Zaten bir ihtiyacınız oluyor. Mahalle hemen karşınızda. Mahalleden ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan değil. Ve buralar çok değerleniyor. Buralar büyümeye devam ediyor. Bu topraklar büyümeye devam ettikçe illaki bir imar olayıyla karşılaşırsınız. Zaten adı üzerinde yatırımlık araziler. 400 metrekaredir. Ve bu yatırımlık arazi bekledikçe size para kazandırır. Hayallerinize kavuşturur sizleri. Bugün dolar, euro, altın falan filan gibi de değil. Ben altına yatırım yapacağım. Vallahi ben bu dönemde altına yatırım yapmam. Niye? Çünkü zirvede. Altının en zirvede olduğu dönem bu dönem değil mi? Hadi bundan 20-25 sene öncesinde bununla alakalı bir çalışma yapsan, yatırım yapsan 25 sene sonrası iyi para. Dolar, euro zaten zirvede. Bunlara yatırım yapılmıyor şu anda. Ama toprak öyle değil abi. Bugün aldın mı kardeşim? Kaç para yapıyor toplamında? 599 yapıyor. Abi bir 2-3 ay sonrasında bak. Adam bundan 4 sene öncesinde 60 bin liraya arazi alıyor o bölgelerde. Bizden alıyor yine taksitle, 60 bin liraya bir de taksitle alıyor. Abi aradan 4 sene geçiyor. 6 milyona sıkışıyor da satıyor. Aynı araziyi. Bundan bahsediyorum. Toprak böyle bir yatırım. Hemen vakit kaybetmeden 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. Son kez tekrar diyorum. 0212 925 1212 hayırlı uğurlu olsun.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Devam ediyoruz. Değerli dostlar, şöyle bir şarkılarımıza geçelim.

Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Şimdi dostlar, benden bugünlük bu kadar. Dinleyen, katılan herkese teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın cuma, 90'lar var yarın. Yarın yine aynı saatte buralarda olacağız. Ne demişler? Eyvallah. Esra İnilmez'den T1 Kapalı İnfaz Kurumu C12 koğuşunda yatmakta olan Musa Sarı Kızı Kızıoğulları'na. Doğru mu okuduk? Sarı Kızıoğulları. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. İstek ben çalmıyorum. Bilginiz olsun. Sıradaki şarkı armağan olsun. Tamam mı? Onu çok ama çok seviyorum, özlüyorum, bekliyorum diye mesaj göndermiş. İnşallah dinliyorlardır. Mesajın inşallah ulaşmıştır, öyle söyleyeyim. Hani istek çalmadığım için işte şarkınızı çalamayacağım, hakkınızı helal edin. Ama sıradaki şarkılar armağan olsun efendim. Öyle yapalım. Tamam mı? Bir de bakın şöyle söyleyeyim size. Şimdi dostlar, abiler, ablalar, bitirirken aleyküm selam efendim, buyurun, iyi yayınlar, sağ olun. Valla şey gibi oldum, he, çağrı merkezi gibi oldum. Buyurun efendim. Sağ olun, buyurun. Anında istek attı falan. Değil. 0158, buyur güzel kardeşim. İstek atacaktık demişler. Maalesef baba, ben istek çalmıyorum. Niye istek atacaksın? Düzelteyim sizi. Yani isteğinizle alakalı. Buyurun efendim. Valla dinliyorum. Şimdi benimle muhatap da olmaz ya, deliririm burada. Dinliyorsanız efendim 0158, valla bekliyorum. Senle kapatalım yayını. Yok bak, muhatap olma. Anlatacağım anlatayım. Şimdi bakın. Cezaevi mesajı çok fazla geliyor. Eyvallah. Ben kim ne yapmış onunla ilgilenmiyorum. Yakınları mesaj atıyor. Yani kim ne yaparsa yapsın, değil mi? Yakınları için can, ciğer onlar. Eyvallah. Öyle nitelen. Orada, yalnız bu adam orada ceza çekiyor, değil mi? Yani cezaevi sonu. Zaten dert. Bu adam zaten dertli. Kimisi var, gün yüzü görmüyor, değil mi? Dertli. Eyvallah. Ya çok böyle şey istekler istiyorsunuz bu adamlara. Daha da dertlensin istekleri istiyorsunuz. Yani mesela mesajınız onlara iyi ulaşsın. Onlara iyi ulaşsın ya. Mesela birazcık böyle umut dolu, hani daha canlı, daha böyle enerjik, enerjilerini böyle üst seviyeye çıkartabilecek şeyler ister düşünüyoruz. Onlar için daha iyi olur diye düşünüyorum. Görüyor, zaten çalıyor. İçerisinde zaten çalıyor. Ama ya arada bir de böyle mutlu olun da. O yüzden gülmeyi unutuyoruz, farkında mısınız? Yani insanlar mutlu olmayı da unutuyorlar. Onu sizlere söyleyeyim dedim. Çünkü ne zaman cezaevi isteği gelse, abi çift camlardan ses gelmiyor, işte şöyle şarkılar, işte arabesk, adam dinlesin, zaten ceza çekiyor, dinlesin, tövbe estağfurullah. Buyurun efendim, istek atacaktık, atamadınız isteğinizi. Şey bekliyor herhalde. Mesela yazdı ya buradan isteği. Eyvallah. Buyurun falan. Dur vallahi merak ettim, yazıyorum. Dur. Buyurun efendim. Buyurun. Radyoyu dinliyor musunuz? Sorayım. Radyoyu dinliyor musunuz? Yok, vaktim var daha 1-2 dakika, o yüzden. Hem de onu doldurayım. Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz yazdım. Özür dilerim. Siz onu dinliyor musunuz olarak şey yapın. Şimdi şey diyormuş. Valla 7-24 dinliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Babacım yazacaksan yaz. Valla bitireceğim yayını bak. Ne istedi onu merak ettim. Ne istiyor yani? Ben onu çalabilirim belki, bilmiyorum ki. Yani bitiriş şarkısı. Neyse baba, tamam, sen isteyemedin istek. Kendinize iyi bakın, tamam mı dostlar? Yarın 90'larımız var. Yarın yine eğlenceli bir program olacak. Ama yarın bana mutlaka, şu anda dinleyenler aranızdan bir arkadaş, saat 18'de yayındayım biliyorsunuz. Şunu bana lütfen hatırlatın. Yarınki günün konusu korkuyorum olacak. Tamam mı? Korkuyorum. Büyük bir ihtimal böyle aşkla meşkle alakalı, işte sevgilimin benden kopmasından korkuyor. Buna yarın mani olacağız. Yani böyle duygusal anlamda, hani aşk meşk muhabbetleriyle alakalı. Çünkü arabesk radyosu ne olursa olsun aşk acısına bağlanıyor her işlediğimiz konu. Ulan uzaydan bahsediyorum ya, sevgilim astronot olup beni unutursa diye. Mesaj geliyor. İnanılmaz bir şey. Her şeyi aşka meşke, işte aşk güzel bir şey ama her şeyi dertli aşklara, sıkıntılı. Yarın göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı.

0: söyle, erkek söyle.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

çekemez oldum Allah'ım, çekemez oldum Allah'ım. Gönül dergahım dert doldu, gidemez oldum Allah'ım, gidemez oldum Allah'ım.

yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeliye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Guduvet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya uğurlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem.

herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi araca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en

ben şimdi bu koca deryada? Tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmanıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler, dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüm.

ağacındayım. Dep altımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elvedayı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

suyun rengine benzer aşkım, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüktü.

ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Erkek

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler...

evde yoksan, sarhoşsan kapını çal bir manda, saç baş darmadağın, açıksa çıksan.

Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül.